Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Thank you.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeon'da.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde ekonomi gündemini ve yatırım dünyasına yansımalarını değerlendiriyor. Yatırımın Sesi yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle de her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz bir başka programdayız. Ve bu programda Türkiye ekonomisi acaba frene bastı mı? 2026'nın ilk yarısı bize ne anlattı? Biraz bunları irdelemek istiyorum. Dolayısıyla biraz geriye dönüp son 6 aya bakacağız. Tam da ortasına gelmişken yılın. Yılın başında beklentiler neydi? Bugün neredeyiz? Ve daha da önemlisi yılın ikinci yarısında bizi nasıl bir ekonomik tablo bekliyor? Bunları biraz özetlemekte fayda var diye düşündüm tam da zamanlıyken. Hatırlarsanız yılın başında konuştuğumuz en önemli konu enflasyondu. Her zaman öyle, hala öyle maalesef. Enflasyonu kalıcı olarak düşürebilmek için Merkez Bankası'nın sıkı para politikası devam ediyor. Ve fakat enflasyon tarafında bu sene çokça zorluklarla karşı karşıya kaldık ki şu anda beklentilere baktığımızda neredeyse 2025 yıl sonu seviyesinin oralarda bir beklenti olduğunu ve 2026 yılında belirgin bir iyileşme yaşayamayacağımızı ya da yaşamadığımızı en azından şimdilik görüyoruz. Aslında faizler yüksekti, krediye erişim zordu, finansman maliyetleri oldukça yüksekti. Ve herkes aynı soruyu soruyordu. Yani bu kadar sıkı para politikası ekonomiyi ne kadar yavaşlatacak? Ve biz enflasyon tarafında ne zaman daha hızlı bir iyileşme bekleyeceğiz, göreceğiz? Şimdi bugün ilk yarıyı değerlendirirken biraz cevap verebileceğimiz bir noktadayız. Çünkü sonuçta elimizde hem gerçekleşen veriler var hem de yılın ikinci yarısına ilişkin önemli öncü göstergeler de var. Benim genel değerlendirmem şu, bir frene basış oldu ama sert bir fren olmadığını söylemem lazım. Daha çok böyle kontrollü bir yavaşlama süreci diyebiliriz. Biraz üretim tarafından başlayayım. Çünkü bir ekonominin sağlığını en iyi gösteren alanlardan biri reel sektör ve son aylarda açıklanan sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve reel sektör güven endeksleri bize ortak bir hikaye anlatıyor. Yani üretim devam ediyor ama eski hızında değil. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde Londra'da yatırımcılara yaptığı sunumda da bu konu özellikle vurgulandı. Sunumu zaten web sitesinden ulaşabiliyoruz ve sunumda diyor ki Merkez Bankası iktisadi faaliyetin belirgin şekilde yavaşladığı, kapasite kullanım oranının uzun dönem ortalamasının altında seyrettiği ve talep göstergelerinin ekonomik aktivitede soğumaya işaret ettiği açıkça ortaya konulmuştur diyor. Aslında bu şaşırtıcı değil. Çünkü para politikasının amacı zaten ekonomiyi yani tamamen durdurmak değil ama aşırı hızını törpülemek ve çok uzun zamandır bunu bekliyorduk. Bu sene savaşla beraber bunun biraz daha etkin olduğunu gördük. Burada hemen araya gireceğim. Sizlerle beraber yaptığımız bayağı uzun bir program silsilesi var ve bu program silsilelerinin içerisinde hep şunu ifade ediyorum. Yılın yani bu politikanın başında biraz yavaş başladık. 2024 yılı başından itibaren daha yüksek faizle hızlı bir giriş yaptık ama beklentiler o kadar farklılaşmıştı ki ekonomik bilimler arasında sizin sunduğunuz politika faizi kimisi için sıkı, kimisi için de aslında çok da sıkı olmayan bir yeri işaret ediyordu. Dolayısıyla ekonominin genelinde sıkılaştırıcı bir etkinin gelmesi de zaman aldı ve çok zaman aldı maalesef. Şu anda biraz onu görmeye başlıyoruz. Dediğim gibi biraz da aslında bu savaş ortamı ve bunun maliyetleri artış nedeni olması nedeniyle de aslında biraz daha o frene basışı görüyoruz. Şirketler açısından en büyük sorun ne? Yani bana göre cevap çok net, finansman. Yani bugün reel sektörle konuştuğunuzda neredeyse herkes aynı iki konudan bahsediyor. Birincisi kredi maliyetleri, ikincisi ise krediye ulaşmanın eskisine göre çok daha zor hale gelmesi. Merkez Bankası son aylarda yalnızca yüksek faiz uygulamakla kalmadı. Makro ihtiyati tedbirler aldı. Ne demek istiyorum makro ihtiyati tedbirlerle? Örneğin kredi politikasında kredi büyümesini yeni sınırlamalar getirdi. İstediğiniz kadar kredi veremezsiniz diyor aslında bankacılık sistemine Merkez Bankası. Bunu sınırlandırıyor çeşitli krediler segmentinde ve o sınırları da zaman zaman daha da daraltıyor. Özellikle ticari kredilerde daha seçici bir dönem başladı ve bunun sonucunu da verilerde görüyoruz. Merkez Bankası'nın verilerine göre kredi büyümesi özellikle ticari tarafta yılın başına göre belirgin şekilde yavaşladı. Bu aslında bilinçli bir tercih. Çünkü amaç iç talebi kontrollü biçimde yavaşlatmak ve bunun doğal sonucu da maalesef şirketlerin yatırım kararlarını daha temkinli vermesi oluyor. Bu noktada daha önceki programlarda bahsettiğim bir çalışmadan tekrar söz etmek istiyorum. TÜSİAD'ın yayınladığı rekabetçilik endeksi. Bu endeks bize yalnızca bugünü değil, şirketlerin rekabet gücünü de gösteriyor. Yani son açıklanan veriler Türkiye'nin rekabetçilik tarafında yeniden bir miktar ivme kaybettiğini işaret ediyor. Bunun arkasında birkaç neden var. En önemlisi finansman maliyetleri, iş gücü maliyetleri. Ve bu durum şirketlerin uzun vadeli plan yapmasını zorlaştırıyor. Verimlilik artışı istenen hızda değil ve dünyada konuşulduğu kadar teknoloji ve AI'ın sağladığı verimlilik hızından ve o ivmeden yeteri kadar yararlanamıyoruz. Ve küresel talepte de aslında eskisi kadar güçlü bir ortam yok. Dolayısıyla şirketler yalnızca iç piyasada değil, dış pazarlarda da daha zorlu bir rekabet ortamıyla karşı karşıya. Bu nedenle ikinci yarısında yılın rekabetçilik yeniden ekonominin en önemli başlıklarından biri olacak gibi görünüyor. İç talebe bakalım. Burada da tablo oldukça net. Tüketim yavaşlıyor. Yani bunu Merkez Bankası'nın paylaştığı kart harcamaları verileri, perakende satış hacmi ve diğer öncü göstergeler belirgin bir ivme kaybı olduğunu ifade ediyor. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da iç talep düşüyor derken yani durduğunu söylemiyoruz. Halen devam eden bir canlılık da var. Çok güçlü bir tüketim temposundan yavaş yavaş belirgin bir yavaşlamaya doğru ilerliyoruz. Ama bu yavaşlık tabii süreci çok uzattı. Dezenflasyon programının da tarihini ve süreci çok uzattı ve dolayısıyla tolerans düşmeye başladı. Bugün ise yavaş yavaş biraz daha dengeli hale geliyor mu diye verileri yakından takip ediyoruz. Bunun yanında bazı olumlu gelişmeler de var. Mesela ihracat tarafında çok olumlu bir şeyler söylemek zor olsa da biraz daha dirençli seyrettiğini söyleyebiliriz. Merkez Bankası'nın sunumunda özellikle ihracatın yeniden yön değiştiren bu küresel talep sayesinde dayanıklılığını koruduğunu vurguladığını görüyoruz. Cari dengede özellikle petrol fiyatlarındaki artış dolayısıyla yıl sonu tahminlerini çokça yükseltmiştik. 55 milyar dolarlar civarında bir açıktan bahsediyor olabiliriz. Ama son birkaç aydır ve ileriye yönelik olarak petrol fiyatlarındaki düşüşle beraber biraz aşağı yönlü revizyonların gelme ihtimali de var. Dolayısıyla tablo birkaç ay öncesine görece daha olumlu. Turizm tarafında da sınırlı da olsa bir bozulma var ama çok belirgin bir bozulma en azından şu anda çok görmüyoruz. Yani dış denge tarafında çok sağlıklı bir görünümden bahsedemiyoruz belki ama nispeten bir dayanıklılığın olduğunu şu anda söyleyebiliriz. İç talepte de daha belirgin bir yavaşlama dezenflasyon sürecine katkı verebilir gibi görüyoruz. Peki büyüme tarafında bizi ne bekliyor? Yılın başında aslında ben de %4,5'lar civarında bir büyümeye doğru gidebileceğimizi düşünürken ki o zaman tabii ki savaş unsurları yoktu ve enflasyonda yıla bu kadar kötü başlayacağımızı bilemedik. Neden? Gıda fiyatları yeniden bir volatiliteyle bizi olumsuz bir sürprizle karşıladı bu yıl ve günün sonunda aslında faiz indirimlerinin daha erken gelmesini bekliyorduk. Öyle olmadı. Dolayısıyla da o 4,5 olan tahminler yavaş yavaş aşağı çekildi ve büyümenin yıl sonunda 3 ile 3,5 aralığında bir yerlerde gerçekleşmesi daha olası gibi gözüküyor. Kötü bir büyüme mi? Çok değil ama Türkiye için yeterli bir büyüme de değil. Tabii burada ekonomi politikalarının merkezine neyi koyduğunuz da önemli. Eğer konu enflasyonsa aslında belki daha sert bir fren gerekliliğinden bahsedilebilir. Ve fakat zaten çok uzun süre devam etmiş bir dezenflasyon süreci olduğu için reel sektöründe artık bunu karşılayacak gücünün çok az olduğunu ve önemli oranda hırpalandığını da aslında görüyoruz. Şimdi ikinci yarıda en çok hangi göstergeleri izleyeceğiz? 4 başlık öne çıkıyor bence. Bir sanayi üretimine bakacağız. Çünkü üretimdeki yavaşlamanın derinleşip derinleşmediğini göreceğiz. İkincisi bir kredi büyümesine bakmakta fayda var. Şirketlerin finansmana erişimi ekonomik aktivitenin yönünü belirleyecek. Orada sınırlamalar var. O sınırlamalarda bir gevşeme şu anda beklenmiyor ama gelecek dönemde enflasyonda biraz daha dezenflasyon sürecine dönüşümüzü belirginleştirecek bir konu olursa belki biraz orada gevşemeler gelir ki ben yakın vadede beklemiyorum. Üçüncüsü tüketim göstergeleri. Yine bu kart harcamalarını, perakende satışlarını, güven endekslerini yakından takip edeceğiz. Ve ihracat. Çünkü Türkiye'nin büyümesinde artık dış talebinde önemli rolü olduğunu belirtmekte fayda var. Programı bitirirken şunu söylemek isterim. İlk yarısı bana göre ekonomide biraz sürprizlerle ve maalesef olumsuz sürprizlerle karşılaştığımız, dolayısıyla denge arayışı içerisindeyken yine büyük engellere takıldığımız bir yarı oldu. Bir taraftan enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz ama diğer taraftan maliyet enflasyonu da maalesef daha yüksek seviyelere geldik yıl sonundaki enflasyon oranına bakıldığında. Reel sektör açısından kolay bir dönemden geçmediğimiz çok aşikar. Biraz önce bunun da altını çizdik. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada artık ana soru ekonomi yavaşlıyor mu değil. Çünkü evet yavaşlıyor ama asıl soru bu yavaşlama ne kadar etkili olacak enflasyon üzerinde? Ekonomiye ne kadar kalıcı zarar vermeden kontrollü bir süreçte ilerleyebileceğiz? Dengelenmeyi bir yerde sağlayabileceğiz mi? Mevcut ekonomi politikalarının sürdürülebilirliğini çok konuşmaya başladık. Dolayısıyla özellikle kur politikaları tarafında, faiz politikaları tarafında buradan çıkışı nasıl yönetecek? Bütün bunlar hala büyük soru işaretleri olarak kafamızda kalmaya devam ediyor. Ancak programı bitirirken olumsuz bir şeyle bitirmek istemediğim üzere şunu da söylemek isterim. Yılın ilk yarısı biraz önce söylediğim gibi çok zorlu koşullarla karşı karşıya kaldığımız bir dönemdi. İkinci yarısında biraz daha iyi başlıyormuşuz gibi gözüküyor. Biraz daha çok olumsuza çevirdiğimiz tahminlerimizde aşağı yönlü revizyonlar olası gibi gözüküyor. Öyle olmasını da umuyorum. Bir sonraki programda yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
2: Bonjour, je suis Monsieur Dupont.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Her makaleyi okumaya vakit bulamayabilirsin. Ama doğru bilgiyi duymak için birkaç dakikan olabilir. Ekonomi ve yatırım alanında uzman isimlerin hazırladığı içerikler, sesli makaleler gün içinde Odaya Radyo'da seni bekliyor.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo.

Piyasalar değişir, gündem hareketlenir, gün bazen hızla akar. Tüm bu akışın içinde sade bir anlatım, dengeli bir müzik seçkisiyle, yatırım dünyasına dair güvenilir içerikleriyle Odeon Radyo sana eşlik etmeye her zaman hazır.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler Odaya Radyo'da gün içinde seni bekliyor.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.
1: O-D-

Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Bazı müzikler seni olduğun yerden alır, daha ferah bir yere bırakır. Sakinleşmek ama ritmi kaybetmemek isteyenler için Derinle Chill Zone, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de Odeya Radyo'da.

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Kadınlar ailede, iş hayatında ve günlük yaşamda finansal kararların neresinde duruyor? Birikim ve yatırım alışkanlıklarında nasıl bir rol üstleniyor? Hangi noktalarda geri planda kalabiliyor? Kadınların yatırıma bakışını ve yatırım kültüründe değişen alışkanlıklara ele alacağız. Üstelik elimde Odea Bank'ın Konda ile gerçekleştirdiği finansal okuryazarlık ve yatırım davranışları araştırmasından dikkat çekici veriler de var. Kadınların yatırım kararlarına, finansal özgüvenine ve yatırım davranışlarına dair bu çıktıları da bölüm boyunca birlikte değerlendireceğiz. Konuğum ekonomist, akademisyen ve finans dünyasının yakından takip ettiği bir isim, Doktor Tuğba Özay. Şimdi çok enteresan bir çalışma yapmış Odea Bank Konda ile ilgili.
1: Çok da değerli, güzel evet. Detayları olan bir araştırma.
0: Gördün değil mi sen de?
1: Bir araştırmaydı, evet.
0: Çok değişik çıktıları var ama ondan önce kadınların yatırım yapma motivasyonlarında hangi başlıklar öne çıkıyor onu ben sana sormak istiyorum. Şimdi güvence mi, bağımsızlık mı, gelecek planı mı, bu konuların hangisi etkili kararlarda? Önce onu sorayım. Şimdi, sana sonra araştırmaya geçeceğim.
1: Birkaç araştırmayla da ben de destekleyeceğim. Sadece kadın olarak bakmaktan ziyade aslında Türkiye'de yatırımda ön plana çıkan olgu aslında paranın değerini korumak. Neden? Bizim gibi enflasyon problemi yaşayan ülkelerde para yatırım yapmak bir zenginleşme aracı olarak bakılmıyor. Hani öncelikle paranın değerini korumak. Hani biz bunu işte pandemiden çıkışla birlikte gerek pandemi döneminde yaşadık, daha öncesine gittiğimizde 2018 dönemlerinde yaşadığımız siyasi ve jeopolitik olaylar var. Onlar da yaşadık. Pandemiden sonraki süreçte yaşadık. Biz her daim yüksek enflasyonla mücadele etmek zorunda kalan bir ülkeyiz. Gelişmekte olan ülkelerin geneli bu şekilde. Hal böyle olunca bizde yatırım daha çok zenginleşme aracı değil, paramın değerini koruyayım anlamıyla yapılıyor. Bunu kadın düzeyine indirgediğimizde kadın tarafında da aslında hani toplumun aslında büyük bir çoğunluğu, sadece böyle kadın erkek olarak ayırmadan önce yüzde yaklaşık 40'ı kadarı ya bu yatırıma hani acil durumlarda nakde çevrilebilecek bir yatırım olarak bakıyorlar. Yani yatırım da değil de aslında kötü gün parası. Diğer taraftan yatırım kararlarında dedin ya hani güvenilirlik mi önemli, ne önemli, bunu böyle birazdan detaylandırırız.
0: Bağımsızlık mı? Evet. Araştırmada da var o.
1: Kadın tarafında çok önemli. Kadın bunu özerkliğin bir aracı olarak görüyor. Çünkü şimdi istihdam tarafına baktığımızda, kadında yatırımı konuşmadan önce bence istihdam tarafına değinmek gerekiyor. Biz kadın istihdamının görece son 10 yılda arttığı ama hala OECD ülkelerinin gerisinde kalan bir ülkeyiz şu anda. Görünmez emek kısmını saymıyorum bile. Birazdan detaylandırırız kadınların yaşadığı zorlukları istihdamda ama yatırım tarafında kadınlar bunu ne olarak görüyorlar? Özellikle düzenli geliri olmayan kadınların yatırım yapabilmesi nereden kaynaklanıyor? Hani ev ekonomisi, sen de yıllarca ev ekonomisi tarafını sevgili Sade Hoca ile konuştun. Ev ekonomisinde hane içerisindeki bütçelerinden işte çok ufak miktarlarda kenara atabildikleri paralarla yapabiliyorlar kadınlar bunu. Bunda neden? Hani bir yatırım anlamıyla yapmıyorlar aslında. Korunma. Kötü gün parası, korunma parası, acil durumda kullanma olarak hani daha böyle motivasyon şeyden gelmiyor toplumdaki kadınların büyük bir çoğunluğunda. Bunu hani bütün Türkiye'yi düşünerek söylüyorum aslında. Daha da zenginleşeyim içgüdüsüyle gelmiyor. Kadının kendini güvence altına alma, şayet de bir nakit akışı olmayan, işte iş hayatında olmayan, istihdamda olmayan bir kadınsa orada hani bir kim olarak görüyor onu ve burada hani kimseye muhtaç olmayayım, hani kötü günde kenarda birkaç işte kuruş param olsun zihniyetiyle geliyor. O yüzden hani kadınlarda evet belki biraz daha güvenlik ön planda. O da toplumun işte şu anda %35'i kadınlarda, mesela kadın ve erkek istihdamına baktığımızda 66-33'ler civarında şu anda güncel rakamlar. Toplumun işte her 3 çalışandan sadece bir tanesi kadın.
0: Şimdi Odea Bank'ın Konda ile gerçekleştirdiği araştırmada dikkat çekici bir tablo var. Şimdi borsa yatırım fonu veya kripto gibi araçlarda erkek yatırımcıların daha yoğunluklu olduğu görülüyor. Oran da %80. Kadınlar daha görünür değil. Kadınların tercih ettiği yatırım aracı genelde altın. Şimdi modern finansal yatırım araçlarına ulaşmakta kadınlarımız farklı bir bariyerle mi karşılaşıyor acaba Tuğba?
1: Son 20 yıllık ya da 10 yıllık istihdama baktığında kadın istihdamının artışıyla birlikte kadınların yatırımları, önce yatırım yapabilmek için önce ne gerekiyor? Tasarruf yapabilmek gerekiyor. Tasarruf bilmek için kazanmak gerekiyor. Kazanmak için istihdamın içerisinde yer almak gerekiyor. Bir nakit akışı gerekiyor. Kadın eğitim düzeyi arttıkça, istihdam arttıkça, kadınlar kazandıkça tasarruf yapmaya, tasarruf yaptıkça yatırım yapmaya başlıyorlar. Şey konusunda haklısın, özellikle daha böyle son dönemlerde teknolojiyle birlikte kripto varlıklar gibi, dijital varlıklar gibi buradaki hakimiyet biraz daha artmış durumda. Finans piyasalarında önceden biz işte altın, borsa, dolar, mevduat bunları konuşurduk. Kadınların altında kalma içgüdüsünler nereden kaynaklanıyor? Burada aslında ilgi duymuyor demeyelim de şimdi erkek...
0: Kolay paraya çevirebilme.
1: Nakit, evet, likit, daha likit olması. Birincisi altının daha likit olması. Çünkü kadının piyasada geçirmiş olduğu zamanla erkeğin piyasada geçirmiş olduğu zaman aynı değil. Kadınlar işte son belki 10 yıldır bu piyasalara aşina olmaya başladılar. 10 yıldır işlem yapmaya ve dolayısıyla işlem yaptıkça o özgüven artıyor. Hani araştırmalar, hani benim de okuduğum başka bir araştırmadaydı. Orada da mesela analiz mi, piyasada kalıp işlem yapmak mı, teorik bilgi mi, içgüdüsel bilgi mi, birilerinden tavsiye almak mı? Erkeklerde mesela erkekler kendi analistlerine güveniyorlar. Neden? Çünkü daha çok piyasada işlem yaptıkları için. Kadınlar mesela hani biraz daha güvenli, safe zone'da kalmayı tercih ediyorlar. Çünkü onların amacı ana parayı önce koruyabilmek.
0: Bu araştırmada da zaten senin söylediklerine tamamen örtüşüyor. Şimdi mesela burada iş hayatında yer almayan kadınlar, ki sen oranı söyledin zaten, %33-35 iş dünyasına yer alıyorlar. Geri kalanın %35'i yatırıma karar verirken, senin dediğin gibi hemen satılabilir olması, işte likide hemen çevrilmesi ne dikkat ediyorlarmış bu araştırmaya göre. Şimdi bu oran diğer çalışma kümelerinin oldukça üzerindeymiş zaten bu araştırmaya göre yine. Yatırım onlar için daha çok getiri aracı mı, yoksa gerektiğinde erişebilir bir güvence alanı mı diye sorulmuş. Senin dediğine geliyor. Yine burada onu da hemen söyleyeyim, sana bırakacağım sözü. Yatırımda güven meselesi, senin biraz önce değindiğin konu. Kadınlarla erkeklerde farklı mı çalışıyor Tuğba? Çünkü araştırma sonuçlarında dediğin gibi yatırım kararı alırken sosyal çevre tavsiyesine en çok güvenenlerin %69'u kadın. Kendi analizine güvenenlerin de %59 erkek. Tamamen senin söylediklerin rakamlarla eşleşti.
1: Bu şimdi demek ki ülkeler arasında farklılık göstermiyor. Benim okuduğum çalışma mesela Türkiye'ye özel bir çalışma değildi.
0: Demek ki işte genelinde var bu. O yüzden dedim çok paralel senin bu Konda'nın yaptığı, Odaya Bank'ın yaptığı araştırmayla senin daha önce takip ettiğin makaleler çok paralel senin söylediklerine istinaden. O zaman bu kadınların güven mimarisinin farklı işlediğini mi gösteriyor sence bize?
1: Doğru, bu istihdamda da böyle, biz ataerkil bir toplumdan gelen bir milletiz aslında baktığımızda. Şimdi birincisi çalışma hayatı dendiğinde zaten kadın hep böyle ikinci planda kalan, görünmez emek olarak aslında çoğu zaman hem işte hem evde çalışan ve evdeki çalışma görünmez emek olarak karşı karşıya kalınan bir nokta. İstihdamda bile hani daha yeterince OECD ülkelerinde %50'ler civarında dedim. Hani onun hala altında olan bir cinsiyet olarak baktığımızda, cinsiyet ayrımı olarak baktığımızda hala onun gerisinde. Şimdi burada bile bizde şey vardır, hani Anadolu'ya, bugün Anadolu'ya gidip baktığında kadın para yönetmekten ne anlar? Paranın yönetimi evde, hanede, erkektedir. Hal böyle olunca kadının yönettiği paraya da güven olmuyor. Ben bunu yaşamıştım. Mesela ilk başladığımda fon yönetimi yapıyor olduğum bir dönem bir tane müşterimiz vardı ve erkek fon yöneticisi istemişti. Neden olduğunu sorduğumda, hani bunun şeyle alakası yok. Okuduğun okulla, almış olduğun eğitimle, senin yönetmiş olduğun fonun performansıyla, bundan bağımsız olarak hani bu bilinç değişti tabii ki. Hani bu benim bahsettiğim 2012'ler civarındaydı. 2012-13'ler civarındaydı. O dönemki tabloyu şu an görmüyoruz. Şimdi sonra dönecek olursam, hani burada bu belirtmiş olduğumuz kadın yatırımcıyı ikiye ayırmak gerekiyor bence. İstihdamda olan ya da olmayan. Çünkü ikisinin tercihleri çok farklı. Kadın burada şimdi farklı kümeler altında değerlendirdiğimizde kendine ait bir geliri olmayan bir kadın, örneğin mesela erkek tercihiyle kadın tercihi şöyle değişebilir. Kendine ait geliri olmayan bir kadının alabileceği riskle istihdamda olan ve çalışmaya devam eden, nakit akışı olan bir erkek yatırımcının alabileceği risk aynı değil.
0: Tabii.
1: Çünkü biri önümüzdeki ay yerine yenisini koyabilir ama diğeri koyamıyor. Orada da işte paranın değerini korumak ön plana çıkıyor. Şimdi erkek tarafına baktığında o piyasanın içindedir, kazanıyordur, kaybediyordur. Bir pratik var ortada. Kadın korkuyor. Hani özgüvensizlik burada da geliyor. Çünkü zaten hani sınırlı bir limiti var. Onu kaybetme şansı yok. O çünkü kötü gün parası. Bir de anında nakde dönüştürülebilir likit de bir varlık olmak durumunda. Hal böyle olunca tercih altına yöneliyor. Son dönemlerde de değişiyor. Ama istihdamda olan ve nakit akışı yaratan kadına geçtiğimizde Orada da şu oluyor, ben bunu kadınlarda çok böyle fon yöneticisi arkadaşım da var birlikte çalıştığım. Kadınlar erkeklere göre çok daha detaylı ve performanslara baktığımızda mesela kadın fon yöneticilerinin performanslarının aynı örneklemlerle kıyasladığımızda erkeklerden çok daha yüksek olduğunu görüyoruz.
0: Çünkü kadın aynı anda hem evini hem çocuğunu hem akşam misafir akşam misafir gelecek, hangi masa örtüsünü yaysam şeklinde bir düşünceye sahip olduğu için çok detaycı. O da öne çıkıyor. Senin biraz önce verdiğin örnekle ben de 2000'li yıllarda karşılaşmıştım. Kadın olduğum zaman bir tık daha
1: kadın
0: sanki...
1: Kadın ne anlar para yönetmekten?
0: Ne anlar para yönetmekten? Ben de o zaman 2000'lerin başında oradaydım. Aynı. 2012'de de aynıymış. Değiştiğine açıkçası sevindim. Peki burada yatırım yapanların sadece araştırmada %16'sı iş hayatında yer almayan kadınlardan oluşuyor. Senin dediğinle yine paralel. Kadın, düzenli geliri olmayan kadın için kendine ait birikim oluşturmanın sence ilk adımı ne olabilir Tuğba?
1: Bunun ilk adımı aslında miktara bakmadan, hani büyük küçük demeden, istihdamda olsun ya da olmasın, bir, düzenli olması, sürdürülebilir olması. İki, her ay düzenli bir şekilde kenara para atabilmek. Ama tabii ki hani bunun şartlar ve koşullarla da alakası var Zeliha. Şimdi pandemide hatırlarsın, hani dünya tasarruflarını yiyerek o süreci atlatabildi. Pandemide yenilen tasarruflar ortaya çıkan enflasyon ve yüksek faiz nedeniyle belirli gelir gruplarında servet artırıcı etki yaratırken belirli gelir grubu, orta gelir eridi örneğin, alt gelir daha da fakirleşti. Şimdi tasarruf ve yatırım konuşabilmemiz için önce tasarruf konuşabiliyor olmamız lazım. Burada hani şey olarak da bakılabilir tabii, hani tasarruf kalıyor mu ki elimize, edebiliyor muyuz ki yatırım yapabilelim? Hani 10 lira da olsa, 100 lira da olsa düzenli bir şekilde, orada amaç kenara koyulan para değil aslında. Onun o prensibine sahip olmak. Bunu yapabilmek bence en önemli. Şimdi kadınları böyle erkeklerden daha az yetkin, daha şey olarak da çok değerlendiremiyorum açıkçası. Hani kadın ve erkek güveni farklı şekilde inşa ediyor. Yatırım şeyinde de böyle. Hani erkeğin almış olduğu riskle kadının almış olduğu riskin farklı olduğunu az önce dikkat çektik. Burada hani kadının bu piyasaya dahil olabilmesi için birincisi tabii ki dediğim gibi hani her ay düzenli bir şekilde olmak kaydıyla kenara bir miktar para ayırabilmek, korkmamak. Çünkü veriler şunu gösteriyor, hani Konda'nın anketinde de vardı benim gördüğüm. Korkarak ya da uzaktan kalarak, bakarak bu piyasanın içine dahil olamıyorlar. En büyük tecrübeler piyasanın içerisinde kazanılıyor.
0: Para kaybederek. Yani
1: para kaybederek hepimiz yaşadık bunu.
0: Evet, hani kaybetmeden kazanılmıyor. Aynen.
1: Ama kaybedeceğin miktar önemli. Ne kadar risk iştahın olduğu önemli. O yüzden hani bizde de bütün dünyanın geri kalan ülkelerinde de yatırımcılara belirli anketler yapılıyor. Risk iştahının ne kadar yüksek ya da düşük olduğunu anlayabilmek için. Önce şunu söylemem gerekiyor. Bu kadın erkek bağımsız olarak bizde yatırım biraz böyle son dönemlerde oyun gibi görülüyor. Hmm. Ama kadınlar biraz daha yatırım gibi görüyor bu arada. Güzel yanı bu. Erkekler biraz daha kumar gibi görmekle birlikte kadınlar daha yatırım gibi görüyorlar. Çünkü orada riski yönetmek önemli. Hani hep deriz ya işte bir portföy dağılımı yapmak, riski dağıtmak. Burada hani bütün parayı bir şeye yatırmak değil, riski hani yönetebilecek, zor zamanda ihtiyacın olan paranın da bir miktarını kenarda tutabilecek şekilde, hani örneğin işte bir kadın yatırımcımız para biriktirdi, 1000 TL para biriktirdi. Önümüzde de ihtiyacı olabileceği anında, işte ev işlerinde ihtiyacı olabilecek bir durumu var. Hani onun işte 500'ünü, 300'ünü tamamen yatırımı ne kadarlık miktarlarla yapıyorsa kenarda tutabilmeli ya da anında nakde çevirebilir miktarını tutabilmeli. Ki en azından çünkü piyasadaki Türkiye kadar haber akışının yoğun olduğu başka ülkede yoktur herhalde. Piyasa o kadar anlık hareket ediyor ki oradaki bir de korkmamak gerekiyor. Hani piyasa düştüğünde hani kadınlarda böyle bir şey var. Eğer sonradan piyasaya dahil olduysa piyasada hani düşüyor deyip korkup böyle erken çıkma eğilimi gösteriyor. Orada riski yönetebilmek önemli oluyor.
0: Orada senin bahsetmiş olduğunda kadınların yatırımda ya da tasarrufta biraz daha geri planda eskiden geçmiş yıllara göre olmasının da kaynağı olduğu zaten araştırmada da var. Bir de zannediyorum şimdi etrafına baktığında çalışan çalışmayan kadınlara, özellikle çalışmayan, iş hayatında olmayan kadınlarda ya altın ya mevduat vardır. Şöyle bir şey de var mı? Onu seziyor musun? Gerçi araştırmalarda gösterir onu illaki ama. Bir de yatırım fonu. Hani yavaş yavaş zannediyorum işçi hayatında olmayan kadınlarda para piyasaları ne oluyor? Orada senin bahsetmiş olduğunda kadınların yatırımda ya da tasarrufta biraz daha geri planda eskiden geçmiş yıllara göre olmasının da kaynağı olduğu zaten araştırmada da var. Bir de zannediyorum şimdi etrafına baktığında çalışan çalışmayan kadınlara, özellikle çalışmayan, iş hayatında olmayan kadınlarda ya altın ya mevduat vardır. Şöyle bir şey de var mı? Onu seziyor musun? Gerçi araştırmalarda gösterir onu illaki ama.

0: Biraz daha açmak istiyorum. Şimdi para yöntemini aktif rol almaya başladılar. Sayı
1: Doğru.
0: arttı, tamam. Ama bazen de geri planda kalıyorlar. Bir de profesyonel olarak Türkiye'de kadınların yatırım dünyası katılım konusunda son yıllardaki değişimi sen nasıl görüyorsun peki? İki ayrı soru sorayım
1: Bunu
0: sana.
1: da okumuştum. Son yıllarda piyasaya giren yatırımcıların %70'i kadın bu arada. Hani bu oran çok ciddi bir oran. Kadınlar ilgisinin artıyor olması güzel ama bu şununla da eşdeğer ilerliyor. Eğitim seviyesi arttıkça, istihdam oranı arttıkça. Bunlar hani sonuçta şöyle de düşünebilirsin tabii. Bu artış hani sonuçta belirli bir grup küme örneklem erkek yatırımcı yoğunluğu var. Orası hani artık böyle bir duyuma ulaşmış işte biz pandemi döneminde 8 milyonları konuşuyorduk. Sonra
0: Evet.
1: o geriledi 7 milyonlar, 6 milyonlar. Halka arz furyasıyla başlayan
0: Evet.
1: bir süreçti. Sonra geldi geriledi 5 milyonlar da dengelendi gibi bir durum oldu. Şimdi erkek yatırımcı sayısının işte toplam istihdamda olan kişi sayısı da 32 milyonlarda. 32 milyonun yaklaşık işte 9 milyonu o dönem şeydeydi ama bunu hani bir kişi olarak baz almamak gerekiyor tabii. O dönem işte anneannesinin, dedesinin, babaannesinin
0: Tabii tabii
1: herkesin
0: tabii
1: üzerinden
0: tabii.
1: aşıp böyle halka arza girmeye çalışan bir kitle de vardı.
0: Piyasadaki yerli yatırımcı sayısında ciddi
1: Aynen
0: artış
1: yani
0: gördük.
1: istihdamda olan kitlenin işte %30'unun şeyde olduğunu düşün, piyasada olduğunu düşün. Öyle bir tablodan bahsediyoruz aslında. Şimdi erkek zaten belirli bir doyum noktasına ulaştı. Dahil olanlar kadınlar olduğu için kadın yatırımcı oranı artıyor gibi görünüyor. Böyle de bir etki var. Hani bu çok böyle tablo dengelenmedi henüz ama kadın yatırımcıların artmış olması tabii ki piyasa için de iyi umut verici. Kadınlar biraz daha dengeleyici rol oynuyor herhalde orada. Ama hala erkek baskınlığının sürdüğünü söyleyebiliriz aslında piyasada.
0: Peki biraz önce aslında girizgah yaptım burada yine ama şimdi kadınların bu yatırım dünyasında en çok değiştirmesi gereken düşünce kalıbı ne sence? Hani korkmamaları lazım dedin ilk etapta. Başka düşünce kalıplarında biraz daha değiştirmeleri gereken ne olabilir sence
1: Buna sadece kadın
0: kadınların?
1: olarak cevap vermeyeceğim. Erkekler olarak da cevap
0: Genel
1: vereceğim. İkisinin
0: olarak.
1: de değiştirmesi gereken şey yatırım ya da finans erkek işidir zihniyeti. Bu çünkü hani sadece bu kadınlarda var doğru ama bu erkeklerde de var. Hani geçtiğimiz 10 yıla kıyasla belki biraz kırılmış olabilir ama hala sen de yaşadın, ben de yaşadım. Eminim ki hala Anadolu'ya gitsek hani birçok yerde Anadolu'ya gitmemize gerek yok yani aslında Türkiye'nin herhangi bir yerinde bunu yaşayabileceğimiz bir düşünce var. Bununla karşı karşıya kalabiliyoruz. Yatırım erkek işidir, finans erkek işidir şeklinde bir kalıbın kırılması gerekiyor
0: Dünyada da
1: öncelikle.
0: bu şekilde mi baktığın araştırmalarda?
1: Şimdi İskandinav ülkelerine baktığında orada tablo farklı. Çünkü orada eğitim düzeyi zaten çok yüksek. Ama bir Endonezya'ya gidersen, bir Hindistan'a gidersen orada da keza benzer. Çünkü orada da kadın istihdam oranı görece daha düşük, eğitim oranı görece daha düşük. Ama işte Avrupa'ya gittiğinde farklı, Amerika'ya gittiğinde farklı. Bu ülkelerin tamamen gelişmişlik ya da gelişmemişlik düzeyiyle alakalı, eğitim düzeyiyle alakalı, yatırıma bakış açısıyla alakalı. Dolayısıyla hani bu ülkeye göre değişiyor, topluma göre değişiyor. Birincisi bunu kırmaları gerekiyor. İkincisi kadınların daha özgüvenli olması gerekiyor. Hani kendilerine orada hani az önce dedik ya özgüven hani ben bunu yapamam. Çünkü çok böyle geç piyasaya dahil oldukları için hala ve erkeklerin olduğu kadar piyasada vakit geçirmedikleri için hala o korku var hani ama girmeden o tecrübeyi kazanmadan o korkuyu kırabilmenin de yolu yok. Hani ben bunu bilmem şeklinde yola çıkıldığında hep korkarak geri planda kalıyorlar. Halbuki hani böyle riske atılabilecek ufak bir miktar parayla girilse ki pandemi dönemi çok uygundu bunun için. Hani halka arzlar dönemi de çok uygundu. O dönem gerçekten çok kadın yatırımcı da dahil oldu piyasaya. Bunları değiştirdiklerinde çok şey değişecektir bence. Hani burada aslında hani teorik bilgi değil de hani yetkinlik teorik bilgiden gelmiyor aslında. Pratikten geliyor. Dolayısıyla hani bunları kırabilmek için de piyasaya dahil olmak gerekiyor. Bunların
0: O
1: kırılması
0: zaman
1: gerekiyor bence.
0: korkmadan, değil mi? Biraz daha
1: Kesinlikle.
0: disiplinli ve erkek işidir zihniyetini biraz daha değiştirerek demek devam etmek gerekiyor ama
1: Kesinlikle.
0: son yıllarda herhalde senin de söylediğin yapılan araştırmalarda bunun ilerlediğini gösteriyor. Peki finansal özgürlük kadınlar için ne ifade ediyor? Yani bu mesele sadece gelirle mi ilgili sana göre?
1: Kadın için özellik meselesi bence. Kimseye muhtaç olmama meselesi. Kendi ayakları üzerinde durma meselesi. Çünkü şimdi çok eski toplumlara gittiğinde kadınların istihdamda tabii ki eski şey yoktu. Ama hani ben şeyi hatırlarım. Kendi babam bile hani şöyle yetiştirdi bizi. Dik dur, ayakların üzerinde dur, kimseye minnet etme. İşte oku, ondan sonra mesleğini eline al. Hani bu böyle eski toplumların tabii ki yapmak isteyip yapamadıkları. Yani çok eski dönemlerden bahsediyoruz. Sonuçta kadınların daha istihdamda düşük olduğu. Cumhuriyetle birlikte evet kadınlara birçok hak tanındı ama kadın istihdamı hep düşük kaldı. Kadınlar toplum içerisinde hep ikinci planda kaldı. Bunların böyle cümle

0: Cumhuriyetle birlikte kırıldığı bir dönemden geçtik biz. Şu anda kadının sesi daha yüksek çıkıyor ama hala baktığında işte yönetimde kadın oranı %20'lere geldi, yaklaşık %10,5 civarındaydı. Ama CEO düzeyinde baktığında %5'lerde hala. Kadın hala yönetimde söz sahibi olamayan bir konumda bulunuyor. Evet, yavaş yavaş o merdivenler aşılıyor ama bundan işte 5 yıl öncesine gittiğinde %13'lerdeydi o oran. Sonra %20'lere geldi şu anda hemen hemen. Ama yönetimde hala kadın yok.
1: Şirketlerde
0: Şirketlerde
1: bir
0: de
1: dönem öyle bir
0: keza aynı
1: çalışma
0: şekilde.
1: yapılmıştı her yönetim kurulunda kadın sayısının artırılması için, hatırlarsan birkaç sene
0: Hatırlıyorum.
1: önce.
0: Evet, hani bunu mesela hani zorunluluk haline getiren ülkeler var. Mesela İskandinav ülkeleri bunlardan, Avrupa ülkeleri bunlardan. Hani bu dengeyi korumaya çalışan şirketler de var, ülkeler de var. Kadın için bence aslında maaş olmadığında, hani kadın için istihdamda olmak, yatırımda olmak bence bir güvence. Hani finansal özgürlük dediğimiz şey de kadında bence özerkliğe karşılık geliyor. Bununla birlikte dayanıklılık, çeşitlilik, çünkü maddi anlamda imkanı olan kadın daha güçlü hissediyor kendini. Bu haneye de yansıyor. Bunu gerçi şey olarak da okuyorlar. Hani kadın iş hayatına girdikten sonra boşanma oranları arttı olarak da okuyorlar. Ama kadın istihdamda ve yatırımda olması şart. Kadın için bu özgürlük meselesi.
1: Peki şimdi son olarak şunu söyleyeceğim. Hem finansal hem ekonomi dünyasında kadın profesyonel olmak nasıl bir deneyim? Sen deneyimlerini bizimle paylaş. Özellikle kendi kariyerinde kadın olmanın farkını hissettin mi? Yani dezavantaj da olur, avantaj da olur ama farkını hissettin mi sen bu iş hayatın boyunca?
0: Ya en basiti az önce verdiğim örnekte, hani belki doğrudan yöneticilerden hissetmedik ama hani bunu yatırımcı tarafından hissettiğim bir örnek anlattım az önce. Ama şu hep görülüyordu, hani bir şirkette çalışırken bile bu medya tarafında daha farklı. Hani medya benim hayatımda son 5-6 yıldır var. Ama finans tarafına döndüğümde %70'e 30, 80'e 20 erkek egemen ağırlıklı bir sektörden bahsediyoruz. Hal böyle olunca bütün yöneticiler, ben hiç hatırlamıyorum ki kadın yöneticim yoktu mesela daha önceki çalıştığım kurumlarda. Neden yoktu? Hani hep böyle CEO'ların, genel müdürlerin erkek olduğu ve o yönetim boardların da genelde erkeklerden oluştuğu dönemdi. Hani orada mesela hani kadınlarda bu hani apayrı bir yayının konusu tabii ki, ama kadınların istihdamda ilerlemesinin önünde engeller var. Buna ücret eşitsizliği diyebilirsin. Buna cam tavan diyoruz biz akademi literatüründe. Orada görünmez böyle belirli bir kademeye geldikten sonra kadınların daha yüksek kademelere çıkmasını engelleyecek yazılı olmayan bazı kurallar var. Hani bunlar tabii ki bugün bile aynı pozisyonda çalışan bir kadın ve erkeğe baktığında maaşları arasında hala fark var. Hani şu var tabii ki, hani
1: Tabii.
0: sana burada hani saatlerce sayabilirim bir sürü madde.
1: Bazı ülkeler bunun tamamen yok edilmesi için özellikle İskandinav ülkelerinde çalışmalar yapmışlar ve kanunlarında en son haberlerde gördüğüm kadarıyla eşitsizliği kaldırmak adına çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Bu da iyi bir gelişme. Peki son olarak dedim ama sen kadın olmanın farkını hissettin mi profesyonel hayatında? Pozitif yönde hissettin mi? Yani daha detaylı düşünmekten, daha
0: Evet.
1: disiplin olmaya kadar mesela.
0: Evet, hani bu bence avantaj, birçok böyle yönetim için dezavantajı. Çünkü ben de çok didikleyen bir insanım, çok detaylara takılabilen, hani detay detay böyle inceleyen bir insanım. Hatta hiç unutmuyorum, eski yöneticilerimden biriydi. İzahnameleri bana gönderirdi. Çünkü o kadar çok didikliyordum ki böyle buradaki hataları Tuğba bulur diye bana yolluyordu. Hani bu
1: Yapay
0: evet hani bir avantajdı. O çok şey katıyor. Uzun vadede, orta uzun vadede çok şey katıyor. Umarım onlar için de avantajdır.
1: Çok teşekkür ederim Tuğba, ağzına
0: Ben
1: sağlık.
0: çok
1: Çok
0: teşekkür ederim
1: keyifliydi.
0: Zeliha.
1: Çok güzel bilgiler de verdin bize. Bu Odaya Bank'ın Konda ile yapmış olduğu araştırmanın yanında paralel dünyada da araştırmaların benzerlik taşıması da bize rakamların dünyada da henüz istenilen seviyeye gelmediğini açıkçası göstermiş.
0: Umarım geleceğiz.
1: İnşallah
0: İnşallah.
1: ilerliyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Evet, Yatırım Odaklı Podcast'in sonuna geldik. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeara.

0: Merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, yatırımcı döviz piyasasını okurken nelere dikkat etmeli?
2: Kur ekranına bakıp sadece bugünkü fiyatı görmek aslında hikayenin çok küçük bir kısmı. Çünkü döviz olanı değil, olacak olanı fiyatlar. Bu yüzden yatırımcı için en kritik nokta bugünün kuruna değil, yarının beklentilerine odaklanmaktır. İşte döviz hareketlerini okurken dikkat edilmesi gereken 5 temel ipucu. 1. Bugünün kuruna değil, beklentilere bakın. Kur genellikle gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmelere tepki verir. Faiz indirimi konuşuluyorsa kur hareketi karar açıklanmadan önce başlayabilir. Enflasyonun artacağı düşünülüyorsa veri açıklanmadan fiyatlama görülebilir. Bu nedenle neden şimdi yükseldi sorusundan çok piyasa neyi satın alıyor sorusunu sormak gerekir. Döviz piyasası ileriye dönük bir aynadır. 2. Reel faizi ve enflasyon algısını izleyin. Nominal faiz tek başına yeterli değildir. Asıl belirleyici olan reel faizdir. Eğer enflasyon beklentileri yükseliyor ve faiz bunu telafi etmiyorsa o para birimi üzerinde baskı oluşabilir. Burada resmi enflasyon kadar sokaktaki enflasyon algısı da önemlidir. Çünkü beklentiler davranışları belirler. Fiyat artışlarının hızlandığı bir ortamda bireylerin ve şirketlerin dövize yönelme eğilimi artabilir. 3. Haber akışı ve jeopolitik riskleri takip edin. Döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Merkez Bankası açıklamaları, kredi notu değişiklikleri, seçim süreçleri, bölgesel gerilimler hepsi kur üzerinde ani ve sert hareketler yaratabilir. Özellikle küresel risk iştahı değiştiğinde gelişmekte olan ülke para birimleri birlikte hareket edebilir. Bu yüzden sadece yerel değil, küresel gündem de takip edilmelidir. 4. Sermaye akımlarını ve rezerv dinamiklerini izleyin. Yabancı yatırımcı girişleri ya da çıkışları kur üzerinde doğrudan etkili olabilir. Tahvil piyasasına giriş varsa TL güçlenebilir. Çıkış varsa baskı artabilir. Aynı şekilde Merkez Bankası rezervlerindeki değişim de önemli bir sinyaldir. Güçlü rezerv pozisyonu piyasa güvenini arttırabilir. Zayıflama ise hassasiyet yaratabilir. Kur sadece ekonomik değil, finansal akımlarında bir sonucudur. Son olarak kurun ekonomi içindeki rolünü anlayın. Kur artışı sadece bir fiyat değişimi değildir. İthalat maliyetlerini, şirket bilançolarını, enflasyonu ve beklentileri etkiler. Kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: What is love?
1: Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: heyecan verdikleri yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Odea.
1: Evet.

0: gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz bir başka programdayız. Ve bu programda Türkiye ekonomisi acaba frene bastı mı? 2026'nın ilk yarısı bize ne anlattı? Biraz bunları irdelemek istiyorum. Dolayısıyla biraz geriye dönüp son 6 aya bakacağız. Tam da ortasına gelmişken yılın. Yılın başında beklentiler neydi? Bugün neredeyiz? Ve daha da önemlisi yılın ikinci yarısında bizi nasıl bir ekonomik tablo bekliyor? Bunları biraz özetlemekte fayda var diye düşündüm tam da zamanıyken. Hatırlarsanız yılın başında konuştuğumuz en önemli konu enflasyondu. Her zaman öyle, hala öyle maalesef. Enflasyonu kalıcı olarak düşürebilmek için Merkez Bankası'nın sıkı para politikası devam ediyor. Ve fakat enflasyon tarafında bu sene çokça zorluklarla karşı karşıya kaldık ki şu anda beklentilere baktığımızda neredeyse 2025 yıl sonu seviyesinin oralarda bir beklenti olduğunu ve 2026 yılında belirgin bir iyileşme yaşayamayacağımızı ya da yaşamadığımızı en azından şimdilik görüyoruz. Aslında faizler yüksekti, krediye erişim zordu, finansman maliyetleri oldukça yüksekti. Ve herkes aynı soruyu soruyordu. Yani bu kadar sıkı para politikası ekonomiyi ne kadar yavaşlatacak? Ve biz enflasyon tarafında ne zaman daha hızlı bir iyileşme bekleyeceğiz, göreceğiz? Şimdi bugün ilk yarıyı değerlendirirken biraz cevap verebileceğimiz bir noktadayız. Çünkü sonuçta elimizde hem gerçekleşen veriler var hem de yılın ikinci yarısına ilişkin önemli öncü göstergeler de var. Benim genel değerlendirmem şu, bir frene basış oldu ama sert bir fren olmadığını söylemem lazım. Daha çok böyle kontrollü bir yavaşlama süreci diyebiliriz. Biraz üretim tarafından başlayayım. Çünkü bir ekonominin sağlığını en iyi gösteren alanlardan biri reel sektör ve son aylarda açıklanan sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve reel sektör güven endeksleri bize ortak bir hikaye anlatıyor. Yani üretim devam ediyor ama eski hızında değil. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde Londra'da yatırımcılara yaptığı sunumda da bu konu özellikle vurgulandı. Sunumu zaten web sitesinden ulaşabiliyoruz ve sunumda diyor ki Merkez Bankası iktisadi faaliyetin belirgin şekilde yavaşladığı, kapasite kullanım oranının uzun dönem ortalamasının altında seyrettiği ve talep göstergelerinin ekonomik aktivitede soğumaya işaret ettiği açıkça ortaya konulmuştur diyor. Aslında bu şaşırtıcı değil. Çünkü para politikasının amacı zaten ekonomiyi yani tamamen durdurmak değil ama aşırı hızını törpülemek ve çok uzun zamandır bunu bekliyorduk. Bu sene savaşla beraber bunun biraz daha etkin olduğunu gördük. Burada hemen araya gireceğim. Sizlerle beraber yaptığımız bayağı uzun bir program silsilesi var ve bu program silsilelerinin içerisinde hep şunu ifade ediyorum. Yılın yani bu politikanın başında biraz yavaş başladık. 2024 yılı başından itibaren daha yüksek faizle hızlı bir giriş yaptık ama beklentiler o kadar farklılaşmıştı ki ekonomik bilimler arasında sizin sunduğunuz politika faizi kimisi için sıkı, kimisi için de aslında çok da sıkı olmayan bir yeri işaret ediyordu. Dolayısıyla ekonominin genelinde sıkılaştırıcı bir etkinin gelmesi de zaman aldı ve çok zaman aldı maalesef. Şu anda biraz onu görmeye başlıyoruz. Dediğim gibi biraz da aslında bu savaş ortamı ve bunun maliyetleri artış nedeni olması nedeniyle de aslında biraz daha o frene basışı görüyoruz. Şirketler açısından en büyük sorun ne? Yani bana göre cevap çok net, finansman. Yani bugün reel sektörle konuştuğunuzda neredeyse herkes aynı iki konudan bahsediyor. Birincisi kredi maliyetleri, ikincisi ise krediye ulaşmanın eskisine göre çok daha zor hale gelmesi. Merkez Bankası son aylarda yalnızca yüksek faiz uygulamakla kalmadı. Makro ihtiyati tedbirler aldı. Ne demek istiyorum makro ihtiyati tedbirlerle? Örneğin kredi politikasında kredi büyümesini yeni sınırlamalar getirdi. İstediğiniz kadar kredi veremezsiniz diyor aslında bankacılık sistemine Merkez Bankası. Bunu sınırlandırıyor çeşitli krediler segmentinde ve o sınırları da zaman zaman daha da daraltıyor. Özellikle ticari kredilerde daha seçici bir dönem başladı ve bunun sonucunu da verilerde görüyoruz. Merkez Bankası'nın verilerine göre kredi büyümesi özellikle ticari tarafta yılın başına göre belirgin şekilde yavaşladı. Bu aslında bilinçli bir tercih. Çünkü amaç iç talebi kontrollü biçimde yavaşlatmak ve bunun doğal sonucu da maalesef şirketlerin yatırım kararlarını daha temkinli vermesi oluyor. Bu noktada daha önceki programlarda bahsettiğim bir çalışmadan tekrar söz etmek istiyorum. TÜSİAD'ın yayınladığı rekabetçilik endeksi. Bu endeks bize yalnızca bugünü değil, şirketlerin rekabet gücünü de gösteriyor. Yani son açıklanan veriler Türkiye'nin rekabetçilik tarafında yeniden bir miktar ivme kaybettiğini işaret ediyor. Bunun arkasında birkaç neden var. En önemlisi finansman maliyetleri, iş gücü maliyetleri. Ve bu durum şirketlerin uzun vadeli plan yapmasını zorlaştırıyor. Verimlilik artışı istenen hızda değil ve dünyada konuşulduğu kadar teknoloji ve AI'ın sağladığı verimlilik hızından ve o ivmeden yeteri kadar yararlanamıyoruz. Ve küresel talepte de aslında eskisi kadar güçlü bir ortam yok. Dolayısıyla şirketler yalnızca iç piyasada değil, dış pazarlarda da daha zorlu bir rekabet ortamıyla karşı karşıya. Bu nedenle ikinci yarısında yılın rekabetçilik yeniden ekonominin en önemli başlıklarından biri olacak gibi görünüyor. İç talebe bakalım. Burada da tablo oldukça net. Tüketim yavaşlıyor. Yani bunu Merkez Bankası'nın paylaştığı kart harcamaları verileri, perakende satış hacmi ve diğer öncü göstergeler belirgin bir ivme kaybı olduğunu ifade ediyor. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da iç talep düşüyor derken yani durduğunu söylemiyoruz. Halen devam eden bir canlılık da var. Çok güçlü bir tüketim temposundan yavaş yavaş belirgin bir yavaşlamaya doğru ilerliyoruz. Ama bu yavaşlık tabii süreci çok uzattı. Dezenflasyon programının da tarihini ve süreci çok uzattı. Dolayısıyla tolerans düşmeye başladı. Bugün ise yavaş yavaş biraz daha dengeli hale geliyor mu diye verileri yakından takip ediyoruz. Bunun yanında bazı olumlu gelişmeler de var. Mesela ihracat tarafında çok olumlu bir şeyler söylemek zor olsa da biraz daha dirençli seyrettiğini söyleyebiliriz. Merkez Bankası'nın sunumunda özellikle ihracatın yeniden yön değiştiren bu küresel talep sayesinde dayanıklılığını koruduğunu vurguladığını görüyoruz. Cari dengede özellikle petrol fiyatlarındaki artış dolayısıyla yıl sonu tahminlerini çokça yükseltmiştik. 55 milyar dolarlar civarında bir açıktan bahsediyor olabiliriz. Ama son birkaç aydır ve ileriye yönelik olarak petrol fiyatlarındaki düşüşle beraber biraz aşağı yönlü revizyonların gelme ihtimali de var. Dolayısıyla tablo birkaç ay öncesine görece daha olumlu. Turizm tarafında da sınırlı da olsa bir bozulma var ama çok belirgin bir bozulma en azından şu anda çok görmüyoruz. Yani dış denge tarafında çok sağlıklı bir görünümden bahsedemiyoruz belki ama nispeten bir dayanıklılığın olduğunu şu anda söyleyebiliriz. İç talepte de daha belirgin bir yavaşlama dezenflasyon sürecine katkı verebilir gibi görüyoruz. Peki büyüme tarafında bizi ne bekliyor? Yılın başında aslında ben de %4,5'lar civarında bir büyümeye doğru gidebileceğimizi düşünürken ki o zaman tabii ki savaş unsurları yoktu ve enflasyonda yıla bu kadar kötü başlayacağımızı bilemedik. Neden? Gıda fiyatları yine yeniden bir volatiliteyle bizi olumsuz bir sürprizle karşıladı bu yıl ve günün sonunda aslında faiz indirimlerinin daha erken gelmesini bekliyorduk. Öyle olmadı. Dolayısıyla da o 4,5 olan tahminler yavaş yavaş aşağı çekildi ve büyümenin yıl sonunda 3 ile 3,5 aralığında bir yerlerde gerçekleşmesi daha olası gibi gözüküyor. Kötü bir büyüme mi? Çok değil ama Türkiye için yeterli bir büyüme de değil. Tabii burada ekonomi politikalarının merkezine neyi koyduğunuz da önemli. Eğer konu enflasyonsa aslında belki daha sert bir fren gerekliliğinden bahsedilebilir. Ve fakat zaten çok uzun süre devam etmiş bir dezenflasyon süreci olduğu için reel sektöründe artık bunu karşılayacak gücünün çok az olduğunu ve önemli oranda hırpalandığını da aslında görüyoruz. Şimdi ikinci yarıda en çok hangi göstergeleri izleyeceğiz? 4 başlık öne çıkıyor bence. Bir sanayi üretimine bakacağız. Çünkü üretimdeki yavaşlamanın derinleşip derinleşmediğini göreceğiz. İkincisi bir kredi büyümesine bakmakta fayda var. Şirketlerin finansmana erişimi ekonomik aktivitenin yönünü belirleyecek. Orada sınırlamalar var. O sınırlamalarda bir gevşeme şu anda beklenmiyor ama gelecek dönemde enflasyonda biraz daha dezenflasyon sürecine dönüşümüzü belirginleştirecek bir konu olursa belki biraz orada gevşemeler gelir ki ben yakın vadede beklemiyorum. Üçüncüsü tüketim göstergeleri. Yine bu kart harcamalarını, perakende satışlarını, güven endekslerini yakından takip edeceğiz. Ve ihracat, çünkü Türkiye'nin büyümesinde artık dış talebinde önemli rolü olduğunu belirtmekte fayda var. Programı bitirirken şunu söylemek isterim. İlk yarısı bana göre ekonomide biraz sürprizlerle ve maalesef olumsuz sürprizlerle karşılaştığımız, dolayısıyla denge arayışı içerisindeyken yine büyük engellere takıldığımız bir yarı oldu. Bir taraftan enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz ama diğer taraftan maliyet enflasyonu da maalesef daha yüksek seviyelere geldik yıl sonundaki enflasyon oranına bakıldığında. Reel sektör açısından kolay bir dönemden geçmediğimiz çok aşikar. Biraz önce bunun da altını çizdik. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada artık ana soru ekonomi yavaşlıyor mu değil. Çünkü evet yavaşlıyor ama asıl soru bu yavaşlama ne kadar etkili olacak enflasyon üzerinde? Ekonomiye ne kadar kalıcı zarar vermeden kontrollü bir süreçte ilerleyebileceğiz? Dengelenmeyi bir yerde sağlayabileceğiz mi? Mevcut ekonomi politikalarının sürdürülebilirliğini çok konuşmaya başladık. Dolayısıyla özellikle kur politikaları tarafında, faiz politikaları tarafında buradan çıkışı nasıl yönetebiliriz? Bütün bunlar hala büyük soru işaretleri olarak kafamızda kalmaya devam ediyor. Ancak programı bitirirken olumsuz bir şeyle bitirmek istemediğim üzere şunu da söylemek isterim. Yılın ilk yarısı biraz önce söylediğim gibi çok zorlu koşullarla karşı karşıya kaldığımız bir dönemdi. İkinci yarısında biraz daha iyi başlıyormuşuz gibi gözüküyor. Biraz daha çok olumsuza çevirdiğimiz tahminlerimizde aşağı yönlü revizyonlar olası gibi gözüküyor. Öyle olmasını da umuyorum. Bir sonraki programda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Piyasalar değişir, gündem hareketlenir, gün bazen hızla akar. Tüm bu akışın içinde sade bir anlatım, dengeli bir müzik seçkisi ve yatırım dünyasına dair güvenilir içerikleriyle Odea Radyo sana eşlik etmeye her zaman hazır.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Her makaleyi okumaya vakit bulamayabilirsin ama doğru bilgiyi duymak için birkaç dakikan olabilir. Ekonomi ve yatırım alanında uzman isimlerin hazırladığı içerikler, sesli makaleler gün içinde Odea Radyo'da seni bekliyor.

Çalışırken motivasyonunu yükseltecek müzik akışını ve finansal okuryazarlığını güçlendirecek yatırım içeriklerini senin için bir araya getirdik. Kulağın bizde olsun. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo'da kal.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, Yatırımın Sesi'nde ekonomi gündemini ve yatırım dünyasına yansımalarını değerlendiriyor. Yatırımın Sesi yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle de her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Merhaba, ben Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeya Radyo'da buluşalım.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz bir başka programdayız. Ve bu programda Türkiye ekonomisi acaba frene bastı mı? 2026'nın ilk yarısı bize ne anlattı? Biraz bunları irdelemek istiyorum. Dolayısıyla biraz geriye dönüp son 6 aya bakacağız. Tam da ortasına gelmişken yılın. Yılın başında beklentiler neydi? Bugün neredeyiz? Ve daha da önemlisi yılın ikinci yarısında bizi nasıl bir ekonomik tablo bekliyor? Bunları biraz özetlemekte fayda var diye düşündüm tam da zamanlıyken. Hatırlarsanız yılın başında konuştuğumuz en önemli konu enflasyondu. Her zaman öyle, hala öyle maalesef. Enflasyonu kalıcı olarak düşürebilmek için Merkez Bankası'nın sıkı para politikası devam ediyor. Ve fakat enflasyon tarafında bu sene çokça zorluklarla karşı karşıya kaldık ki şu anda beklentilere baktığımızda neredeyse 2025 yıl sonu seviyesinin oralarda bir beklenti olduğunu ve 2026 yılında belirgin bir iyileşme yaşayamayacağımızı ya da yaşamadığımızı en azından şimdilik görüyoruz. Aslında faizler yüksekti, krediye erişim zordu, finansman maliyetleri oldukça yüksekti. Ve herkes aynı soruyu soruyordu. Yani bu kadar sıkı para politikası ekonomiyi ne kadar yavaşlatacak ve biz enflasyon tarafında ne zaman daha hızlı bir iyileşme bekleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi bugün ilk yarıyı değerlendirirken biraz cevap verebileceğimiz bir noktadayız. Çünkü sonuçta elimizde hem gerçekleşen veriler var hem de yılın ikinci yarısına ilişkin önemli öncü göstergeler de var. Benim genel değerlendirmem şu, bir frene basış oldu ama sert bir fren olmadığını söylemem lazım. Daha çok böyle kontrollü bir yavaşlama süreci diyebiliriz. Biraz üretim tarafından başlayayım. Çünkü bir ekonominin sağlığını en iyi gösteren alanlardan biri reel sektör ve son aylarda açıklanan sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve reel sektör güven endeksleri bize ortak bir hikaye anlatıyor. Yani üretim devam ediyor ama eski hızında değil. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde Londra'da yatırımcılara yaptığı sunumda da bu konu özellikle vurgulandı. Sunumu zaten web sitesinden ulaşabiliyoruz. Ve sunumda diyor ki Merkez Bankası, iktisadi faaliyetin belirgin şekilde yavaşladığı, kapasite kullanım oranının uzun dönem ortalamasının altında seyrettiği ve talep göstergelerinin ekonomik aktivitede soğumaya işaret ettiği açıkça ortaya konulmuştur, diyor. Aslında bu şaşırtıcı değil. Çünkü para politikasının amacı zaten ekonomiyi yani tamamen durdurmak değil ama aşırı hızını törpülemek ve çok uzun zamandır bunu bekliyorduk. Bu sene savaşla beraber bunun biraz daha etkin olduğunu gördük. Burada hemen araya gireceğim. Sizlerle beraber yaptığımız bayağı uzun bir program silsilesi var ve bu program silsilelerinin içerisinde hep şunu ifade ediyorum. Yılın yani bu politikanın başında biraz yavaş başladık. 2024 yılı başından itibaren daha yüksek faizle hızlı bir giriş yaptık ama beklentiler o kadar farklılaşmıştı ki ekonomik bilimler arasında sizin sunduğunuz politika faizi kimisi için sıkı, kimisi için de aslında çok da sıkı olmayan bir yeri işaret ediyordu. Dolayısıyla ekonominin genelinde sıkılaştırıcı bir etkinin gelmesi de zaman aldı ve çok zaman aldı maalesef. Şu anda biraz onu görmeye başlıyoruz. Dediğim gibi biraz da aslında bu savaş ortamı ve bunun maliyetleri artış nedeni olması nedeniyle de aslında biraz daha o frene basışı görüyoruz. Şirketler açısından en büyük sorun ne? Yani bana göre cevap çok net, finansman. Yani bugün reel sektörle konuştuğunuzda neredeyse herkes aynı iki konudan bahsediyor. Birincisi kredi maliyetleri, ikincisi ise krediye ulaşmanın eskisine göre çok daha zor hale gelmesi. Merkez Bankası son aylarda yalnızca yüksek faiz uygulamakla kalmadı. Makro ihtiyati tedbirler aldı. Ne demek istiyorum makro ihtiyati tedbirlerle? Örneğin kredi politikasında kredi büyümesini yeni sınırlamalar getirdi. İstediğiniz kadar kredi veremezsiniz diyor aslında bankacılık sistemine Merkez Bankası. Bunu sınırlandırıyor çeşitli krediler segmentinde ve o sınırları da zaman zaman daha da daraltıyor. Özellikle ticari kredilerde daha seçici bir dönem başladı ve bunun sonucunu da verilerde görüyoruz. Merkez Bankası'nın verilerine göre kredi büyümesi özellikle ticari tarafta yılın başına göre belirgin şekilde yavaşladı. Bu aslında bilinçli bir tercih. Çünkü amaç iç talebi kontrollü biçimde yavaşlatmak ve bunun doğal sonucu da maalesef şirketlerin yatırım kararlarını daha temkinli vermesi oluyor. Bu noktada daha önceki programlarda bahsettiğim bir çalışmadan tekrar söz etmek istiyorum. TÜSİAD'ın yayınladığı rekabetçilik endeksi. Bu endeks bize yalnızca bugünü değil, şirketlerin rekabet gücünü de gösteriyor. Yani son açıklanan veriler Türkiye'nin rekabetçilik tarafında yeniden bir miktar ivme kaybettiğini işaret ediyor. Bunun arkasında birkaç neden var. En önemlisi finansman maliyetleri, iş gücü maliyetleri. Ve bu durum şirketlerin uzun vadeli plan yapmasını zorlaştırıyor. Verimlilik artışı istenen hızda değil ve dünyada konuşulduğu kadar teknoloji ve AI'ın sağladığı verimlilik hızından ve o ivmeden yeteri kadar yararlanamıyoruz. Ve küresel talepte de aslında eskisi kadar güçlü bir ortam yok. Dolayısıyla şirketler yalnızca iç piyasada değil, dış pazarlarda da daha zorlu bir rekabet ortamıyla karşı karşıya. Bu nedenle ikinci yarısında yılın rekabetçilik yeniden ekonominin en önemli başlıklarından biri olacak gibi görünüyor. İç talebe bakalım. Burada da tablo oldukça net. Tüketim yavaşlıyor. Yani bunu Merkez Bankası'nın paylaştığı kart harcamaları verileri, perakende satış hacmi ve diğer öncü göstergeler belirgin bir ivme kaybı olduğunu ifade ediyor. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da iç talep düşüyor derken yani durduğunu söylemiyoruz. Halen devam eden bir canlılık da var. Çok güçlü bir tüketim temposundan yavaş yavaş belirgin bir yavaşlamaya doğru ilerliyoruz. Ama bu yavaşlık tabii süreci çok uzattı. Dezenflasyon programının da tarihini ve süreci çok uzattı ve dolayısıyla tolerans düşmeye başladı. Bugün ise yavaş yavaş biraz daha dengeli hale geliyor mu diye verileri yakından takip ediyoruz. Bunun yanında bazı olumlu gelişmeler de var. Mesela ihracat tarafında çok olumlu bir şeyler söylemek zor olsa da biraz daha dirençli seyrettiğini söyleyebiliriz. Merkez Bankası'nın sunumunda özellikle ihracatın yeniden yön değiştiren bu küresel talep sayesinde dayanıklılığını koruduğunu vurguladığını görüyoruz. Cari dengede özellikle petrol fiyatlarındaki artış dolayısıyla yıl sonu tahminlerini çokça yükseltmiştik. 55 milyar dolarlar civarında bir açıktan bahsediyor olabiliriz. Ama son birkaç aydır ve ileriye yönelik olarak petrol fiyatlarındaki düşüşle beraber biraz aşağı yönlü revizyonların gelme ihtimali de var. Dolayısıyla tablo birkaç ay öncesine görece daha olumlu. Turizm tarafında da sınırlı da olsa bir bozulma var ama çok belirgin bir bozulma en azından şu anda çok görmüyoruz. Yani dış denge tarafında çok sağlıklı bir görünümden bahsedemiyoruz belki ama nispeten bir dayanıklılığın olduğunu şu anda söyleyebiliriz. İç talepte de daha belirgin bir yavaşlama dezenflasyon sürecine katkı verebilir gibi görüyoruz. Peki büyüme tarafında bizi ne bekliyor? Yılın başında aslında ben de %4,5'lar civarında bir büyümeye doğru gidebileceğimizi düşünürken ki o zaman tabii ki savaş unsurları yoktu ve enflasyonda yıla bu kadar kötü başlayacağımızı bilemedik. Neden? Gıda fiyatları yeniden bir volatiliteyle bizi olumsuz bir sürprizle karşıladı bu yıl ve günün sonunda aslında faiz indirimlerinin daha erken gelmesini bekliyorduk. Öyle olmadı. Dolayısıyla da o 4,5 olan tahminler yavaş yavaş aşağı çekildi ve büyümenin yıl sonunda 3 ile 3,5 aralığında bir yerlerde gerçekleşmesi daha olası gibi gözüküyor. Kötü bir büyüme mi? Çok değil ama Türkiye için yeterli bir büyüme de değil. Tabii burada ekonomi politikalarının merkezine neyi koyduğunuz da önemli. Eğer konu enflasyonsa aslında belki daha sert bir fren gerekliliğinden bahsedilebilir. Ve fakat zaten çok uzun süre devam etmiş bir dezenflasyon süreci olduğu için reel sektöründe artık bunu karşılayacak gücünün çok az olduğunu ve önemli oranda hırpalandığını da aslında görüyoruz. Şimdi ikinci yarıda en çok hangi göstergeleri izleyeceğiz? 4 başlık öne çıkıyor bence. Bir sanayi üretimine bakacağız. Çünkü üretimdeki yavaşlamanın derinleşip derinleşmediğini göreceğiz. İkincisi bir kredi büyümesine bakmakta fayda var. Şirketlerin finansmana erişimi ekonomik aktivitenin yönünü belirleyecek. Orada sınırlamalar var. O sınırlamalarda bir gevşeme şu anda beklenmiyor ama gelecek dönemde enflasyonda biraz daha dezenflasyon sürecine dönüşümüzü belirginleştirecek bir konu olursa belki biraz orada gevşemeler gelir ki ben yakın vadede beklemiyorum. Üçüncüsü tüketim göstergeleri. Yine bu kart harcamalarını, perakende satışlarını, güven endekslerini yakından takip edeceğiz. Ve ihracat. Çünkü Türkiye'nin büyümesinde artık dış talebinde önemli rolü olduğunu belirtmekte fayda var. Programı bitirirken şunu söylemek isterim. İlk yarısı bana göre ekonomide biraz sürprizlerle ve maalesef olumsuz sürprizlerle karşılaştığımız, dolayısıyla denge arayışı içerisindeyken yine büyük engellere takıldığımız bir yarı oldu. Bir taraftan enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz ama diğer taraftan maliyet enflasyonu da maalesef daha yüksek seviyelere geldik yıl sonundaki enflasyon oranına bakıldığında. Reel sektör açısından kolay bir dönemden geçmediğimiz çok aşikar. Biraz önce bunun da altını çizdik. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada artık ana soru ekonomi yavaşlıyor mu değil. Çünkü evet yavaşlıyor ama asıl soru bu yavaşlama ne kadar etkili olacak enflasyon üzerinde? Ekonomiye ne kadar kalıcı zarar vermeden kontrollü bir süreçte ilerleyebileceğiz? Dengelenmeyi bir yerde sağlayabileceğiz mi? Mevcut ekonomi politikalarının sürdürülebilirliğini çok konuşmaya başladık. Dolayısıyla özellikle kur politikaları tarafında, faiz politikaları tarafında buradan çıkışı nasıl yönetecek? Bütün bunlar hala büyük soru işaretleri olarak kafamızda kalmaya devam ediyor. Ancak programı bitirirken olumsuz bir şeyle bitirmek istemediğim üzere şunu da söylemek isterim. Yılın ilk yarısı biraz önce söylediğim gibi çok zorlu koşullarla karşı karşıya kaldığımız bir dönemdi. İkinci yarısında biraz daha iyi başlıyormuşuz gibi gözüküyor. Biraz daha çok olumsuza çevirdiğimiz tahminlerimizde aşağı yönlü revizyonlar olası gibi gözüküyor. Öyle olmasını da umuyorum. Bir sonraki programda yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.

Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: Odea Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, döviz kurları neden bu kadar hızlı değişebiliyor?
3: Aslında kur dediğimiz şey bir ülkenin parasının başka bir ülkenin parasına göre fiyatıdır. Ama bu fiyat sadece arz talep meselesi değildir. Faizden enflasyona, jeopolitik risklerden, Merkez Bankası kararlarına kadar pek çok beklentinin aynı anda yansıdığı bir aynadır. Önce en temel mekanizmadan başlayalım. Faiz bir ülke parasını taşımanın getirisi demektir. Eğer bir ülkede faiz oranı yükselirse o para birimini elde tutmak daha cazip hale gelebilir. Yabancı yatırımcı açısından bakarsak daha yüksek faiz daha yüksek potansiyel getiri anlamına gelir. Bu da o para birimine talep yaratabilir. Ama burada tek başına nominal faiz yeterli değildir. Asıl önemli olan reel faizdir. Eğer enflasyon yüksekse ve faiz bunu telafi etmiyorsa o zaman yüksek görünen faiz yatırımcıyı korumaz. Bu durumda para birimi değer kaybedebilir. Yani faiz artışı her zaman kuru düşürür diyemeyiz. Piyasa şuna bakar. Bu faiz enflasyonu gerçekten kontrol altına alacak mı? İkinci konu enflasyon. Enflasyon yükseldiğinde o ülkenin parasının satın alma gücü düşer. Eğer enflasyon kalıcı hale gelirse piyasa o para biriminin uzun vadede değer kaybedeceğini düşünmeye başlar. Türkiye gibi kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu ilişki daha güçlüdür. Kur artışı enflasyonu besler, enflasyon beklentisi de kuru etkiler. Bu karşılıklı etkileşim bazen bir döngü yaratabilir. Dolayısıyla kur sadece bugünkü enflasyona değil, gelecekteki enflasyon beklentisine de tepki verir. Haber akışı ve jeopolitik riskler açısından baktığımızda ise döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Bir Merkez Bankası açıklaması, beklenmedik bir siyasi gelişme, jeopolitik bir gerilim ya da küresel risk iştahındaki ani değişim. Hepsi saniyeler içinde fiyatlara yansıyabilir. Çünkü döviz piyasası bugünü değil, yarını fiyatlar. Örneğin bir ülkeye ilişkin risk algısı artarsa yatırımcılar o ülke varlıklarından çıkabilir. Bu da o ülke parasına olan talebi azaltır, kur yükselir. Tersi durumda ise risk birimi düşer, sermaye girişi olur ve para birimi değer kazanabilir. Son olarak buradaki en kritik kavram şu, beklentiler. Döviz çoğu zaman gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmeye hareket eder. Örneğin piyasalar bir faiz indirimi bekliyorsa, bu indirim gerçekleşmeden önce kurda hareket görülebilir. Çünkü piyasa o adımı önceden satın almıştır. Bu yüzden bazen faiz indirildi ama kur düşmedi gibi şaşırtıcı durumlarla karşılaşırız. Çünkü asıl fiyatlama karar öncesinde yapılmıştır. Kur sadece sonuç değildir, aynı zamanda ekonomiye yön verir. İthalat maliyetlerini etkiler, enflasyona etkiler, şirket bilançolarını etkiler, cari açığı ve rekabet gücünü etkiler. Özellikle dış ticarete bağımlı ekonomilerde kur seviyesi büyüme kompozisyonunu bile değiştirebilir. Bu nedenle merkez bankaları kuru doğrudan hedeflemese bile kur hareketlerini yakından izler.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler Odea Radyo'da gün içinde seni bekliyor.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Bazı müzikler seni olduğun yerden alır, daha ferah bir yere bırakır. Sakinleşmek ama ritmi kaybetmemek isteyenler için Derin ile Chill Zone yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de Odea Radyo'da.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: Radyo.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz bir başka programdayız. Ve bu programda Türkiye ekonomisi acaba frene bastı mı? 2026'nın ilk yarısı bize ne anlattı? Biraz bunları irdelemek istiyorum. Dolayısıyla biraz geriye dönüp son 6 aya bakacağız. Tam da ortasına gelmişken yılın. Yılın başında beklentiler neydi? Bugün neredeyiz? Ve daha da önemlisi yılın ikinci yarısında bizi nasıl bir ekonomik tablo bekliyor? Bunları biraz özetlemekte fayda var diye düşündüm tam da zamanıyken. Hatırlarsanız yılın başında konuştuğumuz en önemli konu enflasyondu. Her zaman öyle, hala öyle maalesef. Enflasyonu kalıcı olarak düşürebilmek için Merkez Bankası'nın sıkı para politikası devam ediyor. Ve fakat enflasyon tarafında bu sene çokça zorluklarla karşı karşıya kaldık ki şu anda beklentilere baktığımızda neredeyse 2025 yıl sonu seviyesinin oralarda bir beklenti olduğunu ve 2026 yılında belirgin bir iyileşme yaşayamayacağımızı ya da yaşamadığımızı en azından şimdilik görüyoruz. Aslında faizler yüksekti, krediye erişim zordu, finansman maliyetleri oldukça yüksekti. Ve herkes aynı soruyu soruyordu. Yani bu kadar sıkı para politikası ekonomiyi ne kadar yavaşlatacak? Ve biz enflasyon tarafında ne zaman daha hızlı bir iyileşme bekleyeceğiz, göreceğiz? Şimdi bugün ilk yarıyı değerlendirirken biraz cevap verebileceğimiz bir noktadayız. Çünkü sonuçta elimizde hem gerçekleşen veriler var hem de yılın ikinci yarısına ilişkin önemli öncü göstergeler de var. Benim genel değerlendirmem şu, bir frene basış oldu ama sert bir fren olmadığını söylemem lazım. Daha çok böyle kontrollü bir yavaşlama süreci diyebiliriz. Biraz üretim tarafından başlayayım. Çünkü bir ekonominin sağlığını en iyi gösteren alanlardan biri reel sektör ve son aylarda açıklanan sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve reel sektör güven endeksleri bize ortak bir hikaye anlatıyor. Yani üretim devam ediyor ama eski hızında değil. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde Londra'da yatırımcılara yaptığı sunumda da bu konu özellikle vurgulandı. Sunumu zaten web sitesinden ulaşabiliyoruz. Ve sunumda diyor ki Merkez Bankası, iktisadi faaliyetin belirgin şekilde yavaşladığı, kapasite kullanım oranının uzun dönem ortalamasının altında seyrettiği ve talep göstergelerinin ekonomik aktivitede soğumaya işaret ettiği açıkça ortaya konulmuştur, diyor. Aslında bu şaşırtıcı değil. Çünkü para politikasının amacı zaten ekonomiyi yani tamamen durdurmak değil ama aşırı hızını törpülemek ve çok uzun zamandır bunu bekliyorduk. Bu sene savaşla beraber bunun biraz daha etkin olduğunu gördük. Burada hemen araya gireceğim. Sizlerle beraber yaptığımız bayağı uzun bir program silsilesi var ve bu program silsilelerinin içerisinde hep şunu ifade ediyorum. Yılın yani bu politikanın başında biraz yavaş başladık. 2024 yılı başından itibaren daha yüksek faizle hızlı bir giriş yaptık ama beklentiler o kadar farklılaşmıştı ki ekonomik bilimler arasında sizin sunduğunuz politika faizi kimisi için sıkı, kimisi için de aslında çok da sıkı olmayan bir yeri işaret ediyordu. Dolayısıyla ekonominin genelinde sıkılaştırıcı bir etkinin gelmesi de zaman aldı ve çok zaman aldı maalesef. Şu anda biraz onu görmeye başlıyoruz. Dediğim gibi biraz da aslında bu savaş ortamı ve bunun maliyetleri artış nedeni olması nedeniyle de aslında biraz daha o frene basışı görüyoruz. Şirketler açısından en büyük sorun ne? Yani bana göre cevap çok net, finansman. Yani bugün reel sektörle konuştuğunuzda neredeyse herkes aynı iki konudan bahsediyor. Birincisi kredi maliyetleri, ikincisi ise krediye ulaşmanın eskisine göre çok daha zor hale gelmesi. Merkez Bankası son aylarda yalnızca yüksek faiz uygulamakla kalmadı. Makro ihtiyati tedbirler aldı. Ne demek istiyorum makro ihtiyati tedbirlerle? Örneğin kredi politikasında kredi büyümesini yeni sınırlamalar getirdi. İstediğiniz kadar kredi veremezsiniz diyor aslında bankacılık sistemine Merkez Bankası. Bunu sınırlandırıyor çeşitli krediler segmentinde ve o sınırları da zaman zaman daha da daraltıyor. Özellikle ticari kredilerde daha seçici bir dönem başladı ve bunun sonucunu da verilerde görüyoruz. Merkez Bankası'nın verilerine göre kredi büyümesi özellikle ticari tarafta yılın başına göre belirgin şekilde yavaşladı. Bu aslında bilinçli bir tercih. Çünkü amaç iç talebi kontrollü biçimde yavaşlatmak ve bunun doğal sonucu da maalesef şirketlerin yatırım kararlarını daha temkinli vermesi oluyor. Bu noktada daha önceki programlarda bahsettiğim bir çalışmadan tekrar söz etmek istiyorum. TÜSİAD'ın yayınladığı rekabetçilik endeksi. Bu endeks bize yalnızca bugünü değil, şirketlerin rekabet gücünü de gösteriyor. Yani son açıklanan veriler Türkiye'nin rekabetçilik tarafında yeniden bir miktar ivme kaybettiğini işaret ediyor. Bunun arkasında birkaç neden var. En önemlisi finansman maliyetleri, iş gücü maliyetleri. Ve bu durum şirketlerin uzun vadeli plan yapmasını zorlaştırıyor. Verimlilik artışı istenen hızda değil ve dünyada konuşulduğu kadar teknoloji ve AI'ın sağladığı verimlilik hızından ve o ivmeden yeteri kadar yararlanamıyoruz. Ve küresel talepte de aslında eskisi kadar güçlü bir ortam yok. Dolayısıyla şirketler yalnızca iç piyasada değil, dış pazarlarda da daha zorlu bir rekabet ortamıyla karşı karşıya. Bu nedenle ikinci yarısında yılın rekabetçilik yeniden ekonominin en önemli başlıklarından biri olacak gibi görünüyor. İç talebe bakalım. Burada da tablo oldukça net. Tüketim yavaşlıyor. Yani bunu Merkez Bankası'nın paylaştığı kart harcamaları verileri, perakende satış hacmi ve diğer öncü göstergeler belirgin bir ivme kaybı olduğunu ifade ediyor. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da iç talep düşüyor derken yani durduğunu söylemiyoruz. Halen devam eden bir canlılık da var. Çok güçlü bir tüketim temposundan yavaş yavaş belirgin bir yavaşlamaya doğru ilerliyoruz. Ama bu yavaşlık tabii süreci çok uzattı. Dezenflasyon programının da tarihini ve süreci çok uzattı ve dolayısıyla tolerans düşmeye başladı. Bugün ise yavaş yavaş biraz daha dengeli hale geliyor mu diye verileri yakından takip ediyoruz. Bunun yanında bazı olumlu gelişmeler de var. Mesela ihracat tarafında çok olumlu bir şeyler söylemek zor olsa da biraz daha dirençli seyrettiğini söyleyebiliriz. Merkez Bankası'nın sunumunda özellikle ihracatın yeniden yön değiştiren bu küresel talep sayesinde dayanıklılığını koruduğunu vurguladığını görüyoruz. Cari dengede özellikle petrol fiyatlarındaki artış dolayısıyla yıl sonu tahminlerini çokça yükseltmiştik. 55 milyar dolarlar civarında bir açıktan bahsediyor olabiliriz. Ama son birkaç aydır ve ileriye yönelik olarak petrol fiyatlarındaki düşüşle beraber biraz aşağı yönlü revizyonların gelme ihtimali de var. Dolayısıyla tablo birkaç ay öncesine görece daha olumlu. Turizm tarafında da sınırlı da olsa bir bozulma var ama çok belirgin bir bozulma en azından şu anda çok görmüyoruz. Yani dış denge tarafında çok sağlıklı bir görünümden bahsedemiyoruz belki ama nispeten bir dayanıklılığın olduğunu şu anda söyleyebiliriz. İç talepte de daha belirgin bir yavaşlama dezenflasyon sürecine katkı verebilir gibi görüyoruz. Peki büyüme tarafında bizi ne bekliyor? Yılın başında aslında ben de %4,5'lar civarında bir büyümeye doğru gidebileceğimizi düşünürken ki o zaman tabii ki savaş unsurları yoktu ve enflasyonda yıla bu kadar kötü başlayacağımızı bilemedik. Neden? Gıda fiyatları yine yeniden bir volatiliteyle bizi olumsuz bir sürprizle karşıladı bu yıl ve günün sonunda aslında faiz indirimlerinin daha erken gelmesini bekliyorduk. Öyle olmadı. Dolayısıyla da o 4,5 olan tahminler yavaş yavaş aşağı çekildi ve büyümenin yıl sonunda 3 ile 3,5 aralığında bir yerlerde gerçekleşmesi daha olası gibi gözüküyor. Kötü bir büyüme mi? Çok değil ama Türkiye için yeterli bir büyüme de değil. Tabii burada ekonomi politikalarının merkezine neyi koyduğunuz da önemli. Eğer konu enflasyonsa aslında belki daha sert bir fren gerekliliğinden bahsedilebilir. Ve fakat zaten çok uzun süre devam etmiş bir dezenflasyon süreci olduğu için reel sektöründe artık bunu karşılayacak gücünün çok az olduğunu ve önemli oranda hırpalandığını da aslında görüyoruz. Şimdi ikinci yarıda en çok hangi göstergeleri izleyeceğiz? 4 başlık öne çıkıyor bence. Bir sanayi üretimine bakacağız. Çünkü üretimdeki yavaşlamanın derinleşip derinleşmediğini göreceğiz. İkincisi bir kredi büyümesine bakmakta fayda var. Şirketlerin finansmana erişimi ekonomik aktivitenin yönünü belirleyecek. Orada sınırlamalar var. O sınırlamalarda bir gevşeme şu anda beklenmiyor ama gelecek dönemde enflasyonda biraz daha dezenflasyon sürecine dönüşümüzü belirginleştirecek bir konu olursa belki biraz orada gevşemeler gelir ki ben yakın vadede beklemiyorum. Üçüncüsü tüketim göstergeleri. Yine bu kart harcamalarını, perakende satışlarını, güven endekslerini yakından takip edeceğiz. Ve ihracat, çünkü Türkiye'nin büyümesinde artık dış talebinde önemli rolü olduğunu belirtmekte fayda var. Programı bitirirken şunu söylemek isterim. İlk yarısı bana göre ekonomide biraz sürprizlerle ve maalesef olumsuz sürprizlerle karşılaştığımız, dolayısıyla denge arayışı içerisindeyken yine büyük engellere takıldığımız bir yarı oldu. Bir taraftan enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz ama diğer taraftan maliyet enflasyonu da maalesef daha yüksek seviyelere geldik yıl sonundaki enflasyon oranına bakıldığında. Reel sektör açısından kolay bir dönemden geçmediğimiz çok aşikar. Biraz önce bunun da altını çizdik. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada artık ana soru ekonomi yavaşlıyor mu değil. Çünkü evet yavaşlıyor ama asıl soru bu yavaşlama ne kadar etkili olacak enflasyon üzerinde? Ekonomiye ne kadar kalıcı zarar vermeden kontrollü bir süreçte ilerleyebileceğiz? Dengelenmeyi bir yerde sağlayabileceğiz mi? Mevcut ekonomi politikalarının sürdürülebilirliğini çok konuşmaya başladık. Dolayısıyla özellikle kur politikaları tarafında, faiz politikaları tarafında buradan çıkışı nasıl yönetebiliriz? Bütün bunlar hala büyük soru işaretleri olarak kafamızda kalmaya devam ediyor. Ancak programı bitirirken olumsuz bir şeyle bitirmek istemediğim üzere şunu da söylemek isterim. Yılın ilk yarısı biraz önce söylediğim gibi çok zorlu koşullarla karşı karşıya kaldığımız bir dönemdi. İkinci yarısında biraz daha iyi başlıyormuşuz gibi gözüküyor. Biraz daha çok olumsuza çevirdiğimiz tahminlerimizde aşağı yönlü revizyonlar olası gibi gözüküyor. Öyle olmasını da umuyorum. Bir sonraki programda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.